0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Sende

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Modern müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: gerisi kolay.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydınlar şu an da. Ah, yaz mevsimi geldi, klimalar açıldı. Aha işte ses de böyle oldu. Benim arkadaşlar, vallahi de benim, billahi de benim ya. Sesimin kalınlığına bakmayın. Klimanın mağduruyum şu anda arkadaşlar. Ya biraz erken de aslında klimayı çalıştırmak için ama dayanamadım, gece çok sıcaktı. Bilmiyorum sizin oralarda nasıldı hava ama. Dolayısıyla birazcık salya sümük şeklinde yayına devam edeceğiz. Aman ha, beni dinlerken lütfen radyonuza fazla yaklaşmayın. Hani ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Tekrardan merhabalar milletim. Radyo Enerji'de sabahların efendisi ben. Bu sabah yayını Kıbrıs radyolarının çoğunda açık şu anda. Ve ben bu saçma sapan sorumluluktan hiç haz etmiyorum. Yani yüz binlerce insanın radyo eğlencesi kaderini belirlemek bir kişinin üstüne kalmamalı ya. Ya ben sırf sorumluluk almamak için komedyen oldum zaten. Sonra da diyorum ki kendime, oğlum sabahların efendisi. Sana ne oğlum ya? Eğlenmezlerse eğlenmesinler. Zorla mı dinletiyorsun? En çok dinlenen olmanın bir sebebi var. Zaten seviyorlar seni, dert etme. Ne yapıyorsan yapmaya devam et sabahların efendisi. Tamam da diyorum. Sonra... Zaten bu çok dinlenme meselesinin kaynağı da çok fazla dinleyicim var diye çok çalışıyor olmam ya. Delirmiş gibi çabalar sarf ediyorum millet. Bilmiyorum ya. Vallahi yakında emekli olmam kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani büyük bir parti mal kaçırıp... ya bu böyle bir meslek de değil. Yani son bir vurgun yapıp emekli olayım dediğiniz zaman... Vurgun? En son aldığınız dandik radyo sunucusu maaşımız oluyor. Hep son ayın maaşı ya. Başka bir şey yok. Pekala, haftanın ikinci gününde yine sizlerle birlikte olmak gerçekten muhteşem bir şey. Bizleri dinlediğinizi biliyoruz, bizleri sevdiğinizi biliyoruz. Ve Kuzey Kıbrıs'ta dinleyebileceğiniz en iyi radyo kanalı, en iyi Türkçe pop müzik kanalı tabii ki Radyo Enerji millet. Ayrılmayın. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile. Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısı.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Ah, size de merhaba beyler. Ah, güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmak gerçekten müthiş keyifli arkadaşlar. Hafta içi her gün buradayım biliyorsunuz, saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber geliyoruz. Önce beraber bir kahve içiyoruz, birazcık laflıyoruz. Daha sonrasında ben mikrofon başına geçiyorum. Onlar da ofis içerisinde bir iki tane kanepe var. Onlara uzanıyorlar sanırım. Çünkü hiçbirini görmüyorum daha sonrasında. Ama yine de bu bir ekip işi arkadaşlar ve ekip olarak çalışmak çok önemli. Yani birbirini anlayan insanlardan oluşan ekibin yarattığı o müthiş enerji var ya, ta buradan sizlere kadar ulaşıyor. Yine benim sayemde tabii. Umarım beni dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. İyi ki enerjiyi dinliyorsunuz. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. İyi ki sabahların efendisini tercih ettiniz. Her sabah dinliyorsunuz. Ya siz benim var ya, iyi kimsiniz ya. Samimi söylüyorum ha. Biraz magazin haberlerine göz atmak istiyorum. İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu. Gençoğlu mu? Sıla Gençoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde oynayan kız değil miydi o ya? Yanlış mı yazdılar? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Her neyse, şarkıcı Sıla'yı biliyorsunuz. Selanik tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takılmışlar. Maskeyle görüntülenen Sıla, çok salgın var o sebeple maske taktım deyip bir sağlık problemi olmadığını söylemiş. Oha, yalnız arkadaşlar, şoktayım ben. Salgın mı var? Gerçekten şey gibi hissettim yani, nükleer savaş çıktığı gün aynı gün İngiltere'ye dev bir göktaşı düşmüş ama kasabada yaşadığım için hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi. Ha, jet uçakları uçuyor yukarıda ama sebebini bilmiyorum mesela. Neyse, diğer bir habere bakalım. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma sürecini hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Efsaneydi ya. Yeni gelişmeleri de biliyorsunuzdur tabii ki. Bu arada ikisinin de kendi yeni sevgilileri var. Bunu da biliyorsunuz. Bu arada Wanda Nara'nınkini beğenmedim. Ama Icardi'ninki yine yıkılıyor her zamanki gibi. Peki Wanda Nara Icardi'den boşanmak için neler istemiş biliyor musunuz? Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep etmiş arkadaşlar. Aylık. Kıyamam ya, nasıl geçineceksin ayda 500 bin euro ile bu zamanda gı? Ağzını korkak tutma. Kafa avcılarını, kelle koparma camiasını gururlandır. 800 bin yapalım şunu biz. Bu arada Wanda Nara aylık tazminatının yanı sıra Como Gölü kıyısında bulunan bir villayı da istiyor arkadaşlar. Tabii canım. Nasıl biriktirsin alsın böyle bir villayı? Hayatı boyunca. Ancak çocukların okul parasına yeter değil mi? Ah Mauro, ah Mauro. Ah Mauro. Son yaşadığın sakatlığın başına gelen en kötü şeylerden biri olduğunu düşünüyordun değil mi? Hayır, hayır sevgili Mauro. Doğum kontrolüne hayır dediğin gün, bugünün imzasını dünden attın sen. Bak, 10 yıl nafaka alsa senede 6 milyon eurodan 60 milyon euro eder arkadaşlar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki Wanda Nara'nın kendi parası yok mu? Var tabii ki. Hatta uzun yıllar boyunca Icardi'den daha fazla para kazanmış. Milyonlarca eurosu var. Yani siz ana fikirden kopuyorsunuz. Burada tek mesele para değil ki. Eski partneri acı çektirmek. Bakın, bence bu boşanma davalarında hakimlerin iki taraftan da psikoloji raporu istemesi şart. Evet. Çünkü sinirli kalkan diğerini zararlı oturtuyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Tabii ki sizler aramızdan ayrılmazsanız millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

și sunar. Cyprus Express. Energy Ikbeş. Beş. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ikbeş.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar milletim. Adım Sabahların Efendisi. Burası Radyo Enerji. Ve bu radyoda ilk yılım arkadaşlar. Ama uzun yıllar önce burada yayın yapmıştım. Hatırlayanlar vardır elbette. Yani herkes beni tanıyor. O açıdan pek bir sıkıntı yok. Zaten Dance FM'den de çok sayıda insanı transfer ettik biz buraya. Bu yüzden artık adımı söyledikten sonra radyonun adını söylememe gerek yok aslında, değil mi? Yani tek parça olduk enerjiyle biz. Ya, o kadar ki bir gün başka bir radyo kanalında çalışmaya başlarsam ben Sabahların Efendisi dediğimde insanlar şöyle düşünüyor olacak. Aa, radyo enerjinin frekansı değişmiş. Ben bu işler konusunda danışmak için bilge bir kişiye gitmiştim. Şöyle dedi. Bilen ve bildiğini bilen biri gerçekten bir şey bilmez. Bilmeyen ve bilmediğini bilen biri bilir. Bilmeyen biri bilmediği halde bilmeyen birinden bilmeden bilmeyenin bildiğini sandığı bilgileri alırsa... Vallahi arkadaşlar bu sene vergi beyannamemi kim yapacak bilmiyorum ama muhasebeci olmayacak o kesin. Evet, onu net söylüyorum ben. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız. Ha, günaydın mesajları önemli bizim için. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Müthiş olur millet.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: babacığı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
6: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
5: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
7: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar milletim. Birazcık nezle oldum. Evet, klimaları açmaya başladık. Yani en azından ben açtım. Biraz erken oldu diyenler var ama maalesef klimanın gazabına uğradım galiba. Evet, şu anda mesela yayın yaparken burnumdan bir şeyler akıyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ha, bu arada beni dinlerken radyonuza çok yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz millet. Tamam. Size bulaşmasını istemem. Radyo Enerji'de. Ayın kaçı olduk ya? 9 Haziran olmuşuz arkadaşlar. Salı sabahı ve birazdan güne bağlayacağız sabahı. Ve tarihte bugün sayfalarına bir göz atmak istiyorum izninizle. 1939 yılında Türkiye İspanya'daki Franco rejimini tanıdı. Resmen tanıdı. Engizisyon dışında her şeye kabulüz. Değil mi? Değil mi? 1952'de Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın bir üyesi oldu. NATO diyoruz. Lisbon'da yapılan toplantıya ilk defa katıldı. 1952. NATO ciddi bir organizasyon. Keşke biz radyo sunucularında böyle bir birliği olsaydı diye düşünüyorum. Dünya çapında haklarımızı koruyacak, silahlı askerleri olan, programımı kaydedip diğer yerel radyolarda yayınlayan kişiyi kurşuna dizecek mesela, ne bileyim. Maaşımıza yeterli zam yapılmadığı zaman şirketin hesaplarına direkt el koyabilecek. İyi bir organizasyon. Diğer bir tarih haberi, 1977 yılında daha önce yasaklanan erotik bir film Danıştay kararıyla yeniden gösterime girdi. Eyvallah, ben yanlış işte çalışıyorum, onu biliyorum sadece. Diğer bir tarihe bakalım. 1993'te Eczacıbaşı Bayan Voleybol takımı Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu. Bütün maçları izlerim, voleybol maçlarını. Belki bu fazla ilginç gelmiyor olabilir size. Yani sıradan bir spor sever diyeceksiniz. Peki şu ilginç gelecek mi bakalım? Ben voleyboldan pek haz etmem. Açık konuşacağım. Ama izlerim muhakkak. Evet. Onun dışında sizden ne haber bakalım? Her şey yolunda mı? Ya sahi söylesenize, beni dinlemeyi seviyor musunuz millet? Eğer seviyorsanız bana bunu mesajla bildirin. Güzel bir mesaj olsun ama dolu dolu bir mesaj olsun. Mesela örnek veriyorum. Sabahların efendisi, sen olmazsan biz ölürüz gibi mesela. İlk saat sona erdi. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın da günaydın, günaydın da günaydın. Yeni günün sabahındayız, nefis bir salı sabahı. Nereden biliyorum bilmiyorum, uyduruyorum bu arada. Ama benim her sabah sizin aracınızda olmam size keyif veriyorsa bence o gün en güzel gündür millet. Allah'ım nasıl konuyu kendime yonttum bir anda. Müthiş. Şimdi sürücüler İngiltere'de otomobillerine isim takıyorlarmış biliyor muydunuz? Ve onlarla sohbet ediyorlarmış. Klinik bir durum yani. İngiltere'de yapılan bir ankette çıkmış ortaya. Otomobillere isim takıyorlar. Düzenli olarak da sohbet ediyorlar. Özellikle uzun yolculuklarda araca cesaret verici şeyler söylemek ve yolculuğun sonunda tebrik etmek gibi. 2000 kişi anket doldurmuş. %40'ı aracının duyguları olduğunu düşünüyor. Bence bir anketi de akıl hastanesi dışında yapsınlar. Yani değil mi? Yani sırf tımarhaneyle sınırlı kalırsa inandırıcılığı olmaz bence. Vallahi millet, gençken açık konuşacağım. Otomobillerimle daha yakındık. Yani ne benim ne kız arkadaş

0: gerçekliği nedir onu da bilmiyoruz ha. Bu arada ne kadar oldu benzin fiyatları? Ondan haberiniz var mı? Ben yani 3 yıl önce bıraktım takip etmeyi. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim. Benim için fark etmez. Ben her zaman 100 liralık alıyorum zaten.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.000

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
3: Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Sevgili dinleyiciler, merhaba milletim. Dünyanın sonu geliyor. Ama dinleyebileceğiniz harika bir radyo komedi programı var. Küçük şeylerle mutlu olmayı da denemek gerekiyor, öyle değil mi? Evet, iklime bakın arkadaşlar, kendini şaşırmış. Tornadolar, kasırgalar her zamankinden büyük. Güneşte patlamalar var. Birkaç yıl sonra bir yerimiz açıkta güneşe çıkamayacağız bile belki de. Değil mi arkadaşlar? Bu arada hep denemek istediğim bir şey vardır. Müthiş büyük bir fırtına çıktığında kırmızı bir don giyip fırtınanın içine dalmak istiyorum. Ve giderken de şunu söyleyeceğim. Ben fırtınayı durdurmaya gidiyorum. Zaten o noktada büyük ihtimalle fırtına sizi alıp uçuracaktır. Oha, süper kırmızı donlu kahraman. Fırtınayı durduracak diye arkanızdan, değil mi? Ve her şey bittiğinde işte artık başbakan mıdır, muhtar mıdır nedir, birisi sizin süper bir kahraman olduğunuzu düşünüp size şehrin anahtarını verebilir. Evet, kırmızı donlu kahraman. Fırtınada ölürseniz de kazanan yine siz olacaksınız. Yani kırmızı donlu bir adamın fırtınayı durdurabileceğini düşünüp bir çırpıda şehrin anahtarını teslim ettikleri bir şehirde yaşamak ister misiniz? Onu da bilmiyorum. Anladın? Arkadaşlar, bu da size bir ders olsun. Nasıl? Hayır, radyo programından bahsetmiyorum ya. Ne biçim? Ayıp ediyorsunuz bazen gerçekten ama ya. Bir kadın 6 yaşındaki kızıyla yolda giderken 4 çeker arabaları devrilip yoldan çıkmış. Yuvarlanmışlar. Yoldan geçenler gittiklerinde kadının kolunun vücuda bağlı olmadığını görmüşler. Müthiş bir kaza. Hemen kan kaybını durdurmaya çalışmışlar. Hastaneye kaldırılmış. Kızı iyi durumda. İlginç olan kadının kolunu bulan yetkililer gözlerine inanamamışlar. Kopuk kolun eli bir cep telefonunu sıkı sıkı tutuyormuş arkadaşlar. Yani bazı insanları bilirsiniz. Cep telefonumu ancak kopuk ölü kolumdan alabilirler. Hay bir de inşallah iyileşir ya. Arkadaşını arayıp şöyle diyormuş. Ha canım, kesildi, kusura bakma. Evet, Leyla'yı diyor. Ne kadar kilo almış. Arkadaşlar, otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşmanın kazaya sebebiyet verebileceğini, daha canlı, daha açık, daha ıvık cıvık bir örneğini bulamazdım herhalde, değil mi? Bu hikayenin tek iyi yanı, Allah'tan elinde içki şişesi yoktu millet. Evet, evet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Taşınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın hanımlar beyler, günaydın aşağınada. Burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların efendisi de bu sevdikleriniz arasında. Öyle değil mi arkadaşlar? He? Bir şey söylemeyecek misiniz? adım sabahların efendisi, burası Radyo Enerji. Bu radyoda ilk yılım. Ama uzun yıllar önce burada yayın yapmıştım, biliyor musunuz? Hatırlayanlar vardır belki. Yani herkes beni tanıyor. O açıdan pek bir sıkıntı yok. Zaten Dance FM'den de çok sayıda insanı transfer ettik biz. Bu yüzden artık adımı söyledikten sonra radyonun adını söylememe gerek yok aslında, değil mi? Evet, tek parça olduk biz enerjiyle en kısa zamanda. O kadar ki bir gün başka bir radyo kanalında çalışmaya başlarsam ben sabahların efendisi dediğimde insanlar şöyle düşünüyor olacak. Aa, radyo enerjinin frekansı değişmiş. Evet. Ben bu işler konusunda danışmak için bilge bir kişiye gitmiştim. Şöyle dedi. Bilen ve bildiğini bilen biri gerçekten bir şey bilmez. Bilmeyen ve bilmediğini bilen biri bilir. Bilmeyen biri bilmediği halde bilmeyen birinden bilmeden bilmeyenin bildiğini sandığı bilgileri alırsa... Evet. Vallahi arkadaşlar, bu sene vergi beyannamemi kim yapacak bilmiyorum ama bu muhasebeci olmayacak. Ben onu net söylüyorum size.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: ile keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
4: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her sporda ol. Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı ismi Melike Şahin burada şimdi. Ana ile birlikte çok özel bir şarkıyı imza attılar. Gelsen ölür müsünle şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 32 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise sevilen grup Grip'in burada hit şarkıları Var Bir ihtimal, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Gülizay ile burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Özlem şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise son dönemde çıkışını sürdüren isimlerden biri Afra burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarını. Sizler tarafından da çok seviliyor. Ayşe Yan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Harap.

buluşturmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla son dönemde adını sıkça andığımız bir isim Eda Baba burada. Ön plana çıkan çalışması Sonsuza Dek'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın

0: yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kesipimi.
1: Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gökçe Kırgız burada. Şarkısı Misafir'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

kıbrısın, kıbrısın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Irmak Arıcı burada. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Demedim mi? Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
3: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğin önemli seslerinden biri Zeynep Bastık burada uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı kadın seslerinden biri Aleyna Tilki ve Dedi Bluman burada. Çok sevilen cover şarkıları Sana Güvenmiyorum şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Bir hikayem var. Bir hikayem bitmedi. Yorgandan yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana ne yazarsan yaz.

bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik sevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Deniz Seki burada. Şarkısı Seni Bana Katsam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

devam ediyorum. Şimdilik ki bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikte müzik dünyasının en güzel şarkılarını dinlerken bir yandan yaz günlerinin tadını çıkarıyoruz. Bir yandan da çok güzel konularım var, keyifli konularım var. Hepsi bugün Enerji Keyfi'nde.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Gişe Kıbrıs katkıları ile katılabileceğiniz birçok event, etkinlik, festival, parti, plaj partileri sizleri bekliyor. Hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamasında biletlerinizi alabilir. Nerelerde neler var hepsini şöyle bir inceleyebilirsiniz. Benden söylemesi müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de. Geliyor.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir salı gününün tam ortasındayız. 9 Haziran tarihler. Böyle bu aralar herkes diyor ki işte dilek dilemek için çok güzel günlerdeyiz. İşte bir şeyler kavuşuyor gökyüzünde falan filan. O bahaneyle biz de dileklerimizi, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı böyle dillendirelim, düşünelim, planlar yapalım, hayaller kuralım. Faydası vardır elbet diye düşünüyorum. Ve müziğin en iyisiyle güne enerjik ve motivasyonlu bir şekilde devam etmek istiyorsanız sizlerle bu frekanstayız, enerji keyfindeyiz.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2600.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Bizlerden haberdar olmak istiyorsanız, yayınlarımızda kimler var, kimlerle röportajlar yapıyoruz, nerelerdeyiz, hangi etkinliklerdeyiz, bir yandan müzik dünyasından haberlerimiz ve tabii ki de eğlenceli podcastlerimiz, içeriklerimiz hepsi sizleri bekliyor. Enerji 931 ve nrgplay.com sosyal medya hesaplarımızda, oralarda da buluşalım ve Enerji Keyfi devam ediyor. Çok

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat anı itibariyle karşıladık. Melis Fis'le açılışı yaptık. Gerçekten hayranım diye böyle bizleri kendisine de hayran bıraktı. Edis'le devam ediyoruz. Sonrasında unutulmayanlarla devam edeceğiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: gişekıbrıs.com
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Umarım keyifler yerindedir. Salı günündeyiz. Yeni şarkılar, yeni projeler, yeni albümler çıktı. Çoğu da yolda. Bu yaz gerçekten yeni hitlerle dolu bir yaz olacak. Yeni şarkılar, yeni soundlar, yeni isimler duyacağız. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Hem geçtiğimiz seneden gelen, hem 2 sene öncesi, 3 sene öncesi. Bazen çok geçmişe gidiyoruz. Böyle keyifli bir akışımız var, müzik akışımız var. Sizleri de bu akışta görmekten, duymaktan mutluluk duyuyoruz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var, kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi mutluluğu biz her yerde arıyoruz. Parada arıyoruz, parayla yapacaklarımızda arıyoruz. Sağda solda, tatillerde, uzaklarda, her yerde aramaktayız aslında bu mutluluk denilen duygu durumunu diyeyim aslında size. Aslında mutluluk bir anda pat diye bulacağınız bir şey değil. Bunu sizin inşa etmeniz gerekiyor. Yani nasıl inşa edeceksiniz? Böyle dediğim gibi yani işte çok param olursa çok mutlu olurum gibi değil de o sürece giden, amaçlarınıza, hayallerinize giden yolda küçük rutinleri değiştirerek, yani illa böyle gözünüz asıl amacınızdan olmaktansa o yolda içtiğiniz bir kahve, arkadaşınızla bir sohbet, bir evcil hayvan besleme, sahiplenme, işte şu anın farkına olmaz, sahip olduklarınızın farkına olarak böyle zaten hayallerinize daha kolay bir şekilde erişeceksiniz. Belki o hayalim dediğiniz, çok böyle direttiğiniz olaylar, belki de ihtiyacınız olmayan, hırsınıza kapıldığınız şeyler ortaya çıkacaktır. Yani mutluluk denilen şey böyle bir yere varınca sonsuz mutluluk olmaktansa, tabii ki de hayat inişli çıkışlı, yani sonsuz mutluluk diye bir şey yok. O hayatın akışında sizi mutlu eden alışkanlıklarla güne devam etmelisiniz. Çünkü yarınımız belli değil. Şu ana odaklanıp, gerçekten klişe ama, şu ana odaklanın, sahip olduklarınıza şükredin ve şu an radyonuz enerji

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Sefo ve İrem Derici ortaklığı senden kalanlarla yeni saatin açılışını yaptık. İki isim de adamıza konser vermeye geliyor bu arada. Bilgisini vermek istedim. Sefo 19 Haziran'da Girne'de Şama'da Club'da sahne alacak. İrem Derici de 24 Haziran'da bir ödül töreninin gecesinde, özel bir gecesinde Lords Palace'da Odyssey Club'da sahne alacak. Hepsinin biletleri, girişler tabii ki de Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde kolaylıkla satın alabilirsiniz. Benden söylemesi ve yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül ortaklığı Yemin Ettim, radyonuz enerjide.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere böyle bir zamanlar gerçekten var olan ama bugün yok olan 14 ilginç meslekten bahsedeceğim. Sütçüler mesela, buzdolabı yaygınlaşmadan önce insanlar sütlerini her sabah kapılarında buluyordu. Fabrika okuyucusu, fabrikalarda çalışan işçilere gazete ve kitap okuması için özel kişiler işe alınıyordu. Bowling dizicisi, otomatik sistemler çıkmadan önce bowling tabutları her oyundan sonra elle diziliyordu. Alarm saatleri yaygınlaşmadan önce insanlar para verip sabah uyandırılıyordu uyandırıcı tarafından. Şehirleri fare istilasından korumak için profesyonel fare avcıları çalışıyormuş. Doktorlar için bataklıklardan canlı sülük toplayarak para kazanıyorlar. Sülük

toplayıcıları, gaz lambası yakıcısı, elektrik gelmeden önce şehirdeki lambalar her akşam tek tek yakılıyordu. Buzdolabı icat edilmeden önce göllerden tonlarca buz kesilip taşınıyordu buz kesicisi. İnsan bilgisayar, elektronik bilgisayarlar yokken karmaşık hesaplamalar insanlar tarafından yapılıyordu. Telgraf operatörü, uzak mesafelerle iletişim kurmanın en hızlı yollarından biri telgraftı. Kanalizasyon avcısı, uzak mesafelerle iletişim kurmanın en hızlı yollarından biri bir de kanalizasyon avcısına aitmiş. Santral operatörü, telefon görüşmeleri otomatik değildi. Hatları insanlar bağlıyormuş birbirine. Ne kadar enteresan meslekler var gerçekten. Bazısı

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Gerçekten güzel eventler, etkinliklerdeyiz. Bir yandan da yayınlarımızda birçok güzellikler var. Röportajlar, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, hepsini sizlerle paylaşıyoruz. Müzik dünyasından haberlerimiz, eğlenceli komik videolarımız derken sizlerle birçok şeyi de paylaşıyoruz. Biz sadece radyodan ibaret değil, koskocaman bir medya dünyasıyız. Sizleri de görmek isteriz ve enerji keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com
7: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
8: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonundayız. Bugünlük yarın tabii ki de haftanın ortası, günün ortasında tekrardan buluşuyor olacağız. 13'ten 16'ya kadar birlikte burada. Hem Türkçe Pop'un en iyileriyle birlikte moral, motivasyon, enerji artması yaşayacağız hep birlikte ve hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
5: Hemen şimdi aramıza kat.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Deep Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
3: Hit müzik burada.
1: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

meydana. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Porta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir buna.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.